Tokat yollar taşlı. Hey 15'li 15'li. Tokat yollar taşlı. 15'liler geliyor. Yarimin gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel biriye.